0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Sıcacık, sevgi dolu günaydınlar radyo başındaki değerli türkü sevdalıları. Sabahınızı, sabahımızı renklendirmek, güzelleştirmek ümidiyle ben Bedriye Halis. Yine mikrofon başına geçtim ve teknik yapımda Bilyana Harizanova ile birlikte bir saat boyunca severek, keyif alarak dinlediğim türkülerden derlemiş olduğum konserle karşınızda olacağız. İnsanoğlunun yaşadığı her duyguyu dile getirebilen türküler bizi en sade, en güzel, en yalın halimizle anlatır. Bizler ise yıllardır onları dinler, söyler ve ölümsüzlüğümüzü

Düzleştiririz. Bu sabahki türkü dinletimize Gülbeyaz Emin ile başlıyoruz ve bizim köyden geçtin mi? Buz gibi su içtin mi? Yeni yari görünce eskisinden geçtin mi? Bizim köyün kızları andırır yıldızları. Hiç durmadan çalışır bizim köyün gençleri diyecek.

kız saçların saçların yar aman aman. Oynar omuz başları Şinay yavrum Şinanay. Kız ben seni görünce yar aman aman. Akar gözüm yaşları Şinay yavrum Şinanay dedi Bedri Nizamov. Ve sırayı

Pınara vardın mı? Gül koydum aldın mı? Seni zalimin kızı hiç beni andın mı diye sordu Razgrad Folklor Grubu. Birbirinden güzel türkülerimize çok sevdiğimiz Sıdıka Ahmedova ile devam ediyoruz ve Ahmet'in saçları kınalı. Ahmet oyun oynuyor. Vursun davul, çalsın zurna. Artık düğünüm oluyor diyor.

Yeni tabakta üzüm aileme iki gözüm. Eğer seni alamazsam kör olsun iki gözüm. Nazlı da Feridem nerede? Testiyi doldurur derede dedi Osman İbrahimov. Türkü sefamıza Kübra Hüseyin ile devam edelim ve odalar yaptırdım döşeyemedim. İki düşman bir oldu Gülüzar fark edemedim. Aman be Gülüzar canım da Gülüzar oturdum böyle desin.

Yârimin kaşları kalem, nicem yok ki selam veren. Yârimden kader ağladı, uçan kuşlar kader ağlar. Kimsem yok ki selam veren dedi türküsünde Cevat Aliş. Şimdi sırayı Üzeyme Mehmedova ve Fatme Şabanova ikilisi alacak ve yol boyunca üç kuşlar, üç kuşları vurmuşlar. Ben yârimle konuştum, anneme duyurmuşlar. Ben söylerim, söylerim, kendim için söylerim. Askerime söylerim, türküsünü dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Yol üstünde üzüm var, Emetullah sen de gözüm var dedi Mustafa Akifov. Hadi şimdi Rodopların bülbülünü dinleyelim ve Rodop dağları engindir, yaylaları zengindir, ırmakları hep çağlar, soğuk kaynakları var, altın tütün ekilir, ovaları serindir diyor Kadriye Latif.

Çayır uzun aman, salı da verdim kazları yandım, çayır uzun aman, pek şirindir yandım, yandım Brumeli'nin kara gözlü kızlarına aman dedi türküsünde Osman Azizov. Umarım sizler de sevgili dinleyiciler en az benim kadar bu türküleri dinlerken keyif alıyor, güzel dakikalar geçiriyorsunuzdur. Şimdi sırada Aysel Hasanova var. Bahçelerde kızılcık

şu karşıdan kızlar bakar, bakar da canımı yakar. Kırcali kızları dudağından bal akar. Vuruldum birisine, şakrak bülbül sesine dedi Hüseyin Ramadanov. Bu güzel türkünün ardından bir güzel türkü, bir güzel ses daha var. Fatme Karagözova'yı dinleyeceğiz ve altın yüzüğün parmağımda kan taşım. Aktı gitti ırmak oldu gözyaşım. Yandı bağrım ateşinle sönmedi. Anam babam kıymetimi bilmedi diyecek.

Gönlümü sana verdim, başkasına veremem. Sen benim tek aşkımsın, ben sensiz yaşayamam. Ah ben neydem, yar ben neydem? Başım alıp nereye gidem? Bir yaralı yüreğim var. Nerelerde tedavi edem diye sordu türküsünde Nazmi Necipov ve böylece bu sabahki türkü dinletimizin sonuna gelmiş olduk. Huzurunuzdan Raziye Fazlıyeva'nın söylediği Fazlı da beyin kapıları yan yan açılır, Fatma da kızın gür saçları tel tel saçılır türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 4 Haziran

Haziran 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından Şevke Çakır'ın sunduğu Perşembe Ekspres programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, Bulgaristan'ın Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü üyeliği temel öncelik olmaya devam ediyor sözlerini kullandı. Milletvekilleri elektrik ve su zamlarına moratoryum önerisini reddetti. Sel ve taşkın riskine karşı baraj ve dere yataklarında denetimler başladı. Rusya'da Entegre Tuna bölgesi için bilim ve inovasyon konferansı düzenleniyor. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, bir hayali destekli girişimi mezunlarını uğurlayacak. Şimdi haberlerin detayları. Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Konseyi'nin Paris'te düzenlenen yıllık toplantısı sırasında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Matthias Korman ile yaptığı görüşmede ülkemizin Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü üyeliği yeni Bulgaristan hükümetinin dış politikasındaki temel önceliklerden biri olmaya devam etmektedir. Hükümet, katılım sürecinin teknik aşamasını mümkün olan en kısa sürede tamamlamayı taahhüt etmiştir ifadelerini kullandı. Matthias Korman ise Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün genişleme sürecine yönelik kişisel desteğini yineledi ve Bulgaristan'ın teknik aşamayı bu yıl içinde tamamlamak için iyi bir konumda bulunduğunu vurguladı. Taraflar Bulgaristan'ın Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü üyeliğinin karşılıklı yarar sağlayacağını belirterek sürecin başarıyla tamamlanması için yakın işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Dışişleri Bakanı Petrova, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün 25 çalışma organından 18'inde üyelik öncesi incelemelerin tamamlanmış olduğunu açıkladı. BNR muhabiri Daniel Inkoff'un bildirdiği üzere Halk Meclisi elektrik, su ve merkezi ısıtma fiyatlarındaki artışların durdurulmasına yönelik moratoryum önerisini reddetti. DPS milletvekili Stanislav Anastasov, temel kamu hizmetlerinin fiyatlarının artırılmaması gerektiğini belirterek Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu'nun 1 Mart'tan itibaren su tarifelerinde %4 ila 14 oranında artış yaptığını hatırlattı. Anastasov ayrıca komisyonun 1 Temmuz'dan itibaren elektrik fiyatlarında yaklaşık %3, merkezi ısıtma ücretlerinde ise %5 oranında zam öngören yeni teklif hazırladığını duyurarak mevcut kriz ortamında bunun Bulgaristan'daki haneler için ne kadar ağır bir yük oluşturduğunun farkındasınız. Hatta bazı bölgelerde vatandaşlar su faturalarının elektrik faturalarını geçtiğini söylüyor ifadelerini kullandı. Moratoryum önerisi Halk Meclisi'nde yapılan oylamada reddedildi. Teklife 25 milletvekili destek verirken 6 milletvekili karşı oy kullandı. 128 milletvekili ise çekimser kaldı. Çevre ve Sular Bakanlığı beklenen yoğun yağışlar nedeniyle olası sel risklerini önlemek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla barajlar ve dere yataklarında kapsamlı denetimler başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, muhtemel risk taşıyan bölgelerin incelendiğini, dere yataklarının durumu ve akış kapasitesinin düzenli olarak takip edildiğini, ayrıca kritik barajların işletme süreçleri ve kullanılabilir su hacimlerinin de yakından izlendiğini bildirdi. Çevre ve Sular Bakanı Yardımcısı Atanas Kostadinov, ülke genelindeki su havzalarının doluluk oranlarının genel olarak iyi seviyede olduğunu belirterek, en önemli sorunun su tüketimi ve kayıplar olduğuna dikkat çekti. Kostadinov, su ve kanalizasyon sistemlerine özel önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, Yambol'daki su dağıtım şirketinde ortalama %70'in üzerinde su kaybı tespit edildiğini örnek olarak paylaştı. Tuna Köprüleri Entegre Tuna Bölgesi için Bilim ve İnovasyon başlıklı Uluslararası Bilim Konferansı bugün Rusya kentinde başladı. 2 gün sürecek olan etkinlik bilim, inovasyon ve

iş dünyasının temsilcilerini bir araya getiriyor. Konferans, Bulgaristan'ın 2026 yılında üstlendiği Avrupa Birliği Tuna Bölgesi Stratejisi dönem başkanlığının resmi etkinlikleri arasında yer alıyor. Tuna Nehri Havzası'ndaki 14 ülkeyi kapsayan strateji, yaklaşık 115 milyon kişinin yaşadığı, yani Avrupa Birliği nüfusunun 5'te 1'ini oluşturan geniş bir bölgeyi içeriyor. Etkinlik kapsamında alanında uzman bilim insanları, akademisyenler ve iş dünyası temsilcileri bir araya gelerek teknoloji transferi, bilimsel araştırmaların ekonomik hayata aktarılması, sanayi ve altyapıda yenilikçi uygulamalar, yeşil dönüşüm, biyoçeşitlilik, kültürel miras ve entegre ve rekabetçi bir Tuna bölgesi için sürdürülebilir kalkınma konularını ele alacaklar. Konferans, Bulgaristan Bilimler Akademisi BAN, Ruse Angel Kınçev Üniversitesi ve Ruse Bölgesi'nin Akademik Merkezi'nin işbirliğinde düzenleniyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Bir Hayali Destekle Hayır girişimi kapsamında mezuniyet balosu bu akşam Boyana Rezidansı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte ülke genelindeki sosyal hizmet kurumları, koruyucu aileler ve duyusal engelli öğrencilere yönelik özel okullardan gelen 100'ün üzerinde lise mezunu genç bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada organizasyonun iyilik ve dayanışma duygusunu öne çıkaran kişi ve kurumların katkısıyla hayata geçirildiği belirtildi. Dream Team Group prodüksiyonunun hazırladığı gecede sahneye Viktor Todorov, Val, Dibson, Eva Lea, Elizabeth, Veniamin, Torino ve Paşa ile Ruslan Mıynov çıkacak. Etkinlikte gençlerin hazırlıkları için kuaför ve makyaj ekipleri görev alırken moda tasarımcıları ise özel kıyafetler temin edecek. Fotoğrafçılar tarafından bu özel anlar ölümsüzleştirilecek. Etkinlik kapsamında ayrıca Tiyatro 199 Valentin Stoyçev gençlere 2026-27 sezonu için tiyatro biletleri hediye edecek. Bir Hayali Destekle girişimi kapsamında üniversitede eğitime devam eden gençler sonbaharda Cumhurbaşkanlığı İdaresi tarafından tek defaya mahsus eğitim bursu almaya hak kazanacak. Girişim kapsamında yürütülen yardım kampanyasında bugüne kadar toplam 50.413 avro bağış toplandığı bildirildi. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü tarafından bildirildiği üzere Kapitan Andreevo sınır kapısında Türkiye istikametinde yoğun kamyon trafiği var. Romanya ile olan tüm sınır geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Ruse Gürgevo geçiş noktasında köprünün Bulgaristan tarafında devam eden onarım çalışmaları nedeniyle trafik geçici olarak durduruldu. Yetkililer binek araçların saat 09 ila 21 arasında geçişine izin verilmeyeceğini, ağır vasıtalar için ise kısıtlamanın 4 Haziran saat 09'dan 5 Haziran saat 09'a kadar 24 saat boyunca süreceğini açıkladı. Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile olan sınırlarda trafik normal şekilde akıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 26 ciddi trafik kazasında 32 kişi yaralandı. Can kaybı yaşanmadı. Yılın başından bu yana yaşanan 2397 trafik kazasında 169 kişi hayatını yitirdi, 2963 kişi ise yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 38 yangın söndürüldü. Yangınlarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Toplam 112 kurtarma ve yardım operasyonu düzenlenirken 4 vaka trafik kazalarına ilişkin oldu. Spor. Bulgaristan'ı temsil eden kadın satranççılar Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nın 9. turunda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Turnuvada en iyi performans sergileyen satranççılar Nurgül Salimova ve Nadia Doncheva şampiyonanın bitimine 2 tur kala ilk 15 içinde yer aldı. Nurgül Salimova turnuvada üçüncülüğü paylaşarak zirvenin sadece yarım puan gerisinde bulunuyor. Dünya Kupası finalisti olan Salimova son maçında Slovenyalı Laura Unuk'u siyah taşlarla mağlup etti. Unuk mat edilmesine bir hamle kala 50. hamlede oy

0: Birçok yerde gök gürültülü yağmur yağışlı olacak. Doğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 25 ila 30 derece arasında değişirken başkent Sofya'da 26 derece olacak. Dağlarda hava bulutlu olacak. Öğleden sonra birçok yerde kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışı görülecek. Güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 21, 2000 metrelerde 14 derece olacak. Karadeniz bölgesinde bulutlu hava etkili olacak. Öğleden sonra güneş yüzünü gösterecek. Doğu, güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 21 ila 24 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 19-21 derece arasında olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Perşembe Ekspres.
2: Perşembe Ekspres.
3: Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Yine bulutlu, yine yağmurlu Sofya'dan sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz ekip olarak. Ekipte teknik yapımda arkadaşımız Agop Tadiosyan, Bedri Halis ve mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Sevgili dinleyiciler, bugün Perşembe Ekspres programında sizleri Batı Rodoplar'da yer alan ve 200 yıllık taş evleriyle meşhur olan Kovačevica köyüne radyo gezisi yapmaya davet ediyoruz. Farklı mimarisiyle dikkat çeken köyün esas özelliği olan evlerin çatılar dahil neredeyse tamamen taştan yapılmış olması, Kovačevica'nın mimari ve tarih sit alanı ilan edilmesine neden olmuştur. En az 500 yıllık olduğu sanılan Kovačevica'nın resmi kayıtlarda ilk defa yer aldığı 15. yüzyıldan kalma bir belgede nüfus sayısı 17 kişi olarak geçiyor. 1900 yılında 1400 sakiniyle büyük ve kalabalık bir yerleşim yeri olan Kovačevica'da son nüfus verilerine göre 50 kadar kişi devamlı orada yaşıyor. Birazdan röportajı dikkatinize sunacağız ama ilk türkümüzde sıra. İlk türkümüzü Kadir İlyas söyleyecek. Aşlamayı taşladım aman, yeni yeni sevdalara başladım aman diyecek.

Sevgili dinleyiciler, 21. yüzyılda böyle yerlerin hala var olması şaşırtıcıdır. Tarihi film dekoru andıran Kovačevica, Bulgar Hollywood'u olarak da anılmaktadır. Çünkü Kovačevica'nın eski taş evleri ve sarp sokakları en popüler sinema filmlerimizin bazılarına fon olmuştur. Buraya gelen köyün büyülü havasına kapılıyor. Zamanın akışını yavaşladığı Kovačevica'yı gezmek birkaç yüzyıl geriye dönmek demektir. Ne turist akını ne de yerli girişimcilerin iş yapma azmi burayı değiştiremez. Kovačevica zamanla değişmeyen bir masal gibidir. Her okunuşu zevklidir. Değerli dinleyiciler, köy sadece turistlerin ilgisini çekmiyor. Kovačevica'da ev almak, sanat ve düşünce adımları arasında adeta moda haline geldi. Evet, günümüzde burada ev sahibi olmak prestij meselesidir. Kovačevica'da ev alanlar eski yapıları nasıl restore ettiklerini, içini nasıl yerli ninelerden neredeyse bedava aldıkları rengarenk halılarla döşediklerini, bütün bir kuzuyu alabilecek büyüklükte olan şöminenin etrafında dostlarla birlikte nasıl güzel vakit geçirdiklerini anlata anlata bitiremiyorlar. Buna rağmen Kovačevica sonradan görme denen tipten insanları çeken bir yer değil. Çünkü köyün asıl cazibesi varlığını zamana aldırmadan sürdürmesidir. Köy evlerinin büyük bir bölümü otel, yazlık, meyhane veya sanat galerisine dönüştürüldüyse de Kovačevica'nın görünümü korunmuştur. Kovačevica'nın

15. yüzyılda buranın Osmanlı'nın hakimiyetinde olduğu sırada kurulan bir yerleşke olduğu sanılmaktadır. Yerli insanlar köyün bugünkü Arnavutluğun bulunduğu topraklardan buraya göç eden Hristiyanlar tarafından kurulduğunu anlatıyorlar. Köyün Arnavut Mahallesi adını günümüze kadar korumuştur. Zamanla diğer yerlerden de göç alan yerleşke büyümeye ve refah sürmeye başladı. Fakat şimdiki görünümü Kovačevica'ya 18. yüzyılda verildi. O dönemde buralı erkeklerin inşaat yetenekleri dillerde dolaşıyormuş. Yazın Fransa, İspanya ve İtalya'ya gurbete giden adamlar, kışın memlekete dönüyor ve dondurucu soğuklara, kar ve tipilere inat, kolları sıvayarak yapılar inşa ediyorlarmış. Kurdukları evlerde de Avrupa'da inşaat ve mimari alanında son moda olan yenilikleri uyguluyorlarmış. Burada kurulan karmaşık kanalizasyon sistemi o dönemde en büyük hayret uyandırmıştır. Köye ilk yerleşen soylardan birine mensup olan Vladimir Juglev bundan bir süre önce radyomuza konuşurken şunları anlatmıştı. Bu insanlar gurbetteyken uyguladıkları zanaatı buraya taşımıştır. Dolayısıyla köyde daha ilk evin kurulmasıyla altyapının da oluşturulmasına başlandı. Burada tuvaletler katlarda bulunuyor. Her evde tuvalet, lavabo ve ekmek fırını olmak üzere 3 zorunlu unsur bulunuyor. 500 yüzyıllık bu altyapı günümüzde pürüzsüz bir şekilde çalışmaya devam ediyor, diyor Vladimir Juglev. Değerli dinleyiciler, Kovačevica'da yapılan masif, yüksek ve birkaç katlı olması uyanış devrinde alışanın dışında kalıyordu. Dağlık arazide alan kıtlığını gidermek üzere evler neredeyse birbirine binmiş olarak yapılıyordu. Bazılarının çardaklarından Rodop Dağı avuç içindeymiş gibi görünüyor. Kovačevica'nın havası billur kadar temizdir. Gece vakti el uzatsan yıldızlara dokunursun hissi doluyor insanın içinde. Hafta sonu Kovačevica'da kalmak isteyenler ister misafirhanede, ister kiralık evde, isterlerse de otelde kalabiliyorlar. Bunlar dışarıdan diğer evlerden ayırt edilemiyorsa da içi çağdaş hayatın tüm konforunu sunuyor. Mobil internet ve uydu televizyonuna kadar her çeşit ekstreler evlerin kendine has tarzını bozmadan turistlerin hizmetine sunuluyor. Evler aynen eskiden olduğu gibi genelde ahşap mobilya ile donatılmıştır. Ev sahipleriyle yazlığını, otelini veya restoranını otantik dokular ve nesnelerle donatılmakta adeta yarışıyorlar. Bu arada Kovačevica geleneksel rodop yemekleriyle de meşhurdur. Değişik tariflere göre hazırlanan mamaliga, çömlek içinde pişirilen kuru fasulye, ev yapımı sucuklar ve daha birçok lezzetli yemek yiyebilirsiniz burada. Etraftaki doğal güzellikler ve tarihi yerlerde görülmeye değer. Güzelliğiyle görenleri hayretler içinde bırakan manzaralar ve insan elinin değmediği köşelere götüren dağ patikaları da turistler için karşı konulmaz bir heyecan kaynağı oluyor.

Değerli dinleyiciler, canlı yayınımız devam ediyor. Haskoğlu'ya bağlı Golemanti köyünde 1928 yılında dünyaya gelen ve Rodopların bülbülü olarak bilinen Kadriye Latifova'yı 30 Mayıs'ta doğumunun 98. yılında sevgi ve saygı rahmetle andık. Osman Aziz'in hazırlayıp sunduğu Kadriye'nin Kaderi adlı programının birinci bölümünü yarın sabah saat 08'de başlayan Acısıyla Tatlısıyla Mektuplarınız programında, ikinci bölümünü ise pazar akşamı saat 20'de başlayan yayınımızda efendim sunacağız ve Kadriye Latifova'yı bir kez daha güzel türküleriyle, güzel sesiyle, sevgi, saygı ve rahmetle anacağız. Umarız sevgili dinleyiciler bizim programlarımızı dinleyeceksiniz dedikten sonra stüdyodaki telefonlara ben bu saatte

0: Hatırlatmak istiyorum, Agop ve Bedriye camın diğer tarafında heyecanlı bir şekilde sizleri bekliyorlar. Sizden gelen telefonları bekliyorlar. Tabii ki ben de kulaklıkları taktım. Hazırız artık. Hadi telefonlar gelsin. 02 963 06 75. İkinci bir telefonumuz da var. 02 933 63 18. Tekrarlamakta yarar var her zaman. 02 963 06 75. Diğer telefonumuz 02 933 63 18. Bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Ve değerli dinleyiciler, telefonlarımız açık, mesajlarımız zaten birikmiş ve mesaj derken Çorlu'da olup çok yakın bir arkadaşımız, her zaman bize yardımcı olan ve gerek Bulgaristan Radyosu'nun muhabirleri, efendim Türkiye'ye seçim konusunda seçimleri takip etmeye gittiğinde Renginar Başaran bizim yakın arkadaşımız, onlara destek olur ve biraz önce mesaj yazmış. Bugün güzel bir gün, sıradaki türküyle Kırcali'nin Kostino köyünde oturan anne Fehime, Seyit ve tüm eş, dost ve akraba ve komşularımızı selamlarsanız bizleri mutlu edersiniz. Ellerinden öpüyorum ve tüm Sofya Radyosu'nun ekibine selamlarımı ve sevgilerimi sunarım. İyi yayınlar diliyorum. Renginar Başaran Çorlu'dan demiş ve iyi yayınlar dilemiş bizim ekibimize. Bizler de Kırcali Kostino köyünden sevgili annemiz Fehime Seyidi buradan selamlıyoruz. Ellerinden öpüyoruz ve efendim Çorlu'da bütün dostlara, tabii ki Renginar Başaran'a da sevgi ve selamlarımızı gönderirken ilk telefonumuz çaldı. Bakalım kim nereden arıyor? Alo, buyurun.
2: Selamünaleyküm Şevkiye.
0: Hoş geldiniz Fatma Hanım.
2: Hoş bulduk. Senden şimdi benim bir ricam var. Senden Mehmet Emin'den bir burada gurbet türküsünü isteyecek. Çünkü mesaj yazamayayım yavrum. Çok meraklanayım o türküye. 12 tane torunum var gurbette.
0: Şimdi yani genelde Fatma Hanım hep söylüyoruz. Anladım Fatma Hanım, eskiden de söylediğimiz var. Gurbet programı söz konusu olunca Mehmet Emin'i tabii ki dinletiyoruz. Ama türkü çok uzun olduğu için böyle canlı yayınlarda uzun türkü dinletemiyoruz. Çünkü mesajlar var, istekler var, telefonlar geliyor. Ve sizin isteğiniz üzere bizler türküleri yarıda kesemediğimiz için başka bir programda dinletiriz efendim. Dobriç'in Orlak köyünden Fatma Hanım'ın 12 torununa selamları gönderiyoruz ve bir an önce yaz aylarıyla birlikte birer birer teker teker Orlak köyüne ziyarete, nineleri Fatma'ya ziyarete gelsinler diyoruz. Şimdi geçen günden bir mesaj vardı. Eğer onu bulabilirsem, buldum zannedersem. Gülşen İbrahim bize salı akşamı geç saatlerde yazmıştı. Merhaba Bulgaristan Radyosu Türkçe bölümü. Ben İsperihe bağlı Lavino köyünden Gülşen. 5 Haziran güzeller güzeli anacığım doğum günü var. Tam 81 yaşını dolduruyor. İsmi Mirban. Sofya Radyosu'nu hiç kaçırmaz. Anama sağlık, sağlamlık diliyorum. Hep bizimle kal canım anam. Biz kalabalık aileyiz. Hepsini selamlamak istiyorum, tüm hızım akrabaların, tüm Lavino köy halkını ve köyümü çok seviyorum, çalıştığım arkadaşlarımı ve tüm radyo çalışanları demiş ve 4 Haziran'da selamlayabilirseniz memnun olacağım diye yazmış Gülşen İbrahim. Lavino'dan sevgili annesine de selamlarımızı gönderdik. Her iki telefonda da bekleyenimiz varmış. Alo, hoş geldiniz, buyurun.
3: Hoş bulduk. İyi günler Şevkiye Hanım.
0: İyi günler efendim.
3: Ben Karakoç'tan Nursel.
0: Oven köyünden Nursel. Buyurun efendim.
3: Evet. Öncelikle her zaman geçmiş doğum gününü kutluyorum. Adı Halime. Ben Karakoç'tan gelini Nursel.
0: Tamam.
3: Anamın doğum günü de bu cumartesi. Adı Fecriye Taslakoğlu'dan. Doğum günü 6 Haziran'da. Onun da doğum gününü kutluyorum. Allah onlara sağlık ve uzun ömürler versin. Büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin Şevkiye Hanım.
0: Çok

0: haklısınız Nursel Hanım, çok haklısınız. Bayram gelince sadece bayramlarda değil, her gün onları hatırlayalım efendim.
1: Evet, sıradaki türküyle bütün anaların doğum günü kutlu olsun. Tüm ekibinize de hayırlı programlar diliyorum.
0: Teşekkür ettik Nursel Hanım. Oven köyüne de selamlar dedik ve diğer telefonumuzu da bekliyoruz. Kim var acaba, nereden arıyor? Alo, alo. Buyurun. Buyurun.
2: İyi günler.
0: İyi günler.
2: Ben Tervel'den buraya arıyorum.
0: Sizlere, bugün kimin doğum gününü acaba kutluyorsunuz? Siz her gün böyle toplanıyorsunuz Zebure Hanım. Bakalım neredesiniz bugün?
2: Bugün yalnızım. Bugün çok değerli oğlumun doğum gününü kutlamak istiyorum. Kendileri ailesiyle Belçika'da çalışmaktalar. Oğlumun bugün doğum günü.
0: Adını ona alalım çok... hemen ismini alalım.
2: Özgür. Özgür. Özgür. Evet, Özgür. Ona ilk önce sağlık, sıhhat, mutluluk. Ailesinden mutlu olmalarını, hayatlarında başarılar diliyorum. İki de oğlu var, eşi Vayda, oğlu Arda, Arman. Hepsine kucak dolusu selamlar gönderiyorum buradan. Hepsini çok seviyorum.
0: Gelecekler mi bu yaz Zebure Hanım?
2: Yuli'nin 10'unda inşallah
0: geleceğiz. Temmuz'un 10'unda o zaman evet. Bekliyoruz. Böyle konu komşuya gitmiyorsunuz. Doğum günleri kadınlar toplanmıyorsunuz. Siz oğlunuzu karşılıyorsunuz Zebure Hanım. Çok teşekkür ederim. Yolları açık olsun. Bir an önce İnşallah. Efendim böyle baba ocağına kavuşsunlar.
2: İnşallah. Sizlere de teşekkür ederim. Ekibinize, sizlere hayırlı günler. Sizler iyi ki varsınız. Sizlerin sayenizde böyle onlara da selamlarımızı gönderiyoruz.
0: Onlar dinliyor mu bizi acaba Zebure Hanım?
2: Şu an dinlemiyorlar. Onlar işteler ama akşam güzel. Programında ben sizin radyodan böyle videolu çekeceğim telefonuma. Onlara göndereceğim.
0: Gönderin efendim. Belçika bizim seslerimizle yankılansın. Kocaman hasret dolu selamlar Zebure Hanım. Tervel'e de sizin bütün arkadaşlarınıza da selam dedik. Hemen diğer telefonumuzu açıyoruz, ses veriyoruz. Hoş geldiniz, buyurun. Alo? Alo, kimse var mı orada acaba? Remzi Hanım, siz misiniz? Buyurun.
3: Alo?
0: Alo, buyurun Remzi Hanım. Çok beklettiniz.
3: Şefkiye Hanım, hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ederiz Remzi Hanım. Siz bu yolu biliyorsunuz. Beklettiniz bizi biraz. Teşekkürler.
3: Ben Sarıgavuşlu Rüyes köyünden. Yarın 5 Haziran'da benim doğum günüm var. Arkadaşlarımla yarın doğum günü kutlayacağız. Onları selamlamak istiyorum. Kızlarımı, tüm ailelerini selamlamak istiyorum. Arkadaşlarım Rüyes'ten, adlarını söyleyeyim mi? Onlar bayağı var ama 7 kişiyiz.
0: Tamam, söyleyin de yarın onlar da davetli zaten. Yarın gelecekler, böyle davetiyeyi radyodan göndermiş olalım.
3: Tamam, Oksarlı köyünden daha dedi arkadaşlarımı selamlıyorum. Bütün Rüyes halkını selamlıyorum. Burada arkadaşlarımın Gunçe, Dora, Elçin ve Sadife, Gül'den kızlarımı her senenin sağlık olsun diliyorum. Kendime de mutluluk, sağlık olsun diliyorum. Hayırlı günler canım Keskiye. Sizi çok seviyorum. Her daima sesliyorum.
0: Doğum gününüz şimdiden kutlu olsun. Yarın böyle cumbur cömert bütün mahalle bir araya gelsin. Güzel bir doğum günü kutlaması diliyoruz Ruyet Gönder Remzi Hanım'a. Evet, diğer telefonumuz da gelmiş. Kim arıyor acaba? Alo, buyurun.
4: Alo, ben Ülviye Arif, Pravda Köyü'nden arayayım Tevfik Hanım.
0: Buyurun Ülviye Hanım.
4: Azıcık ara verdim, biraz başınız çok sıkıydı, bayramdır.
0: Dün galiba doğum gününüz varmış, öyle evet. Söylediler.
4: Dünkü gün.
0: Bugün mü?
4: Dünkü gün, üçündeydi.
0: Ben dün dedim, evet dün, evet. Tamam. Nice güzel yaşlarınız olsun Ülviye Hanım.
4: Sağ olun. Sizin de aynısı öyle olsun. Selamlayamadım. Bayramda da aramadım. Çok kalabalıktı başınız. Azıcık sabrettim.
0: Evet, Bedriye ile Tanya vallahi bayramı böyle götürdüler. Ben bu bayramda biraz dinlendim, biraz bayramın tadını çıkardım. Ama sağ olsun Bedriye ile Tanya hiç benim yokluğumu aratmadılar. Kimse de sormadı. Demek ki ikisi

0: de böyle program yapabiliyormuş. Evet Dulbek Hanım, buyurun o zaman.
1: Çok güzeldi. Dünkü gün ben de selamlanmamı isteyeyim acık bugün. Beni hep alem selamlayayım. Bugün de kendimi selamlayayım.
0: Biz selamladık. Zaten büyük selam bizden geldi. Yüksek yerden geldi Ulvek Hanım. Tamamdır, buyurun.
1: Ay, aramamın nedenini söyleyeyim de. Sizin bayramlarınızı kutlayayım. İyi gün olsun. Radyomuz hep böyle güzel olsun. Çok iyiydi bayramda. Konuşmalar, her şeyler çok iyiydi. Bayramı geçirdik, çok iyi geçirdik.
0: Evet, Allah nice güzel bayramlar geçirmemizi nasip eylesin. Gelen bayramlar efendim daha güzel olsun. Ve en önemlisi sağlıklı ve barış dolu günlerimiz olsun Ulvek Hanım. Bu kadar yeter mi Ulvek Hanım?
1: Yeter, çok sağ ol, var ol.
0: Teşekkür ederiz. Yani. Çok güzel bir türkümüz var sizin için de Ulvek Hanım. Bugün tamam. Ve yarın doğum günlerini kutlayacak bütün dinleyicilerimiz, dostlarımız için biraz önce Kadri Latif'i andık. Rodopların Bülbülü dedik. 30 Mayıs'ta 98 yaşını tamamlayacaktı. Güzel bir türkümüzle onu anıyoruz. Evlerimin önü handır aman.

0: Evet Kadri Latif'i dinledik. Hemen telefonumuza bağlanıyoruz. Kim nereden arıyor? Efendim buyurun. Alo buyurun.
1: Alo.
0: Alo buyurun.
1: Ben Ahmet Omurtak.
0: Buyurun evet, Ahmet Bey.
1: Duraklar Sanet Köyü'nden.
0: Buyurun Ahmet Bey.
1: Bu hafta bizim köyümüzde pazar günü dua var. Yağmur duası.
0: Pazar günü mü?
1: Pazar günü evet.
0: Tamam, nerede? Köyün meydanında mı?
1: Köyün meydanında, mezarlıkta orada. Bizim köyün
0: yani
1: orada.
0: Gelmek isteyen, duaya katılmak isteyen, dua etmek isteyen Stanet buyursun. Köyüne buyursun.
1: Herkes buyursun, Stanet durak var.

0: Tamam Ahmet Bey, çok teşekkür
1: Tamam.
0: ederiz. Dualarınız kabul olsun efendim ve
1: İnşallah.
0: bu duada emeği geçen herkesten Allah razı olsun Ahmet Bey.
1: İnşallah, inşallah. Siz de buyurun, gelin.
0: Teşekkür ettik Ahmet Bey. Selamlar, saygılar.
1: Bakalım,
0: çok sağ olun davet
1: size.
0: İçin. Stanet köyüne de selamlarımızı gönderdik ve mesajlarımızı okumaya devam ediyoruz. Necmi Gülhan profilinden böyle çok cicikli, güllü mesaj gelmişti. Ben onu şimdi okuyorum. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar. Benere Radyosu'nun sunucuları. Benere de özellikle Bulgarca yazmış. Teşekkürler. Ben Kaulinova'ya bağlı Naum köyünde Gülhan. Benim kızımın doğum günü var. Ayın 6'sında. Adı Semra. Eşi Ersin. Küçük minicik adında Elçin. Onları bir türküyle selamlarsanız çok memnun oluruz. Hoşça ve dostça kalın demiş. Necmi Gülhan profilinden Gülhan Hanım yazmış. Bizler de selamlarımızı efendim iletiyoruz. Gelen diğer mesajlara bakıyoruz. Tanju Ahmet de bize yazdı. Merhabalar çok değerli Bulgaristan Radyosu ekibi. Hepiniz size selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Gününüzü güzel olsun. Hoşça ve esen kalın demiş ve bir bardak kahve fotoğrafı göndermiş. Tam yerinde. Ahmet dede memnun oldu mu? Dün doğum gününü kutladık. Çok memnun olmuş. Bir kez daha selamlıyoruz dedik ve her iki telefonda da bekleyenimiz varmış. Alo, buyurun.
2: İyi günler.
0: İyi günler abla. Aynur Hanım. Sadece arkada
2: nasılsın?
0: Radyonun sesini duyuyorum.
2: Tamam,
0: Aynur.
2: Dışarı çık o. Dışarı çık o.
0: Evet, siz biliyorsunuz bu yolları Aynur Hanım. Bekletmeyin.
2: Tamam.
0: Buyurun.
2: Şefi abla, senin sabahın Bratsetka'sının doğum günü vardı dün. Adı Zayda.
0: Tamam.
2: Onu kutlayın. Hem Sungula'da Vıkır'da. Bartçı'da işte benim çocuğum Güner Bar'da. Günay'ı. Onu da selamlayayım. Sırada Türk onlara gelsin. 14'ünde isteyen Bedir ablamla ikiniz beni selamlayın. 14'ünde doğum günüm var.
0: 14'üne kadar biraz zamanımız var. Hadi o günü de görelim. Allah o günü de bize
2: İnşallah.
0: Yaşatsın Aynur Hanım. Biraz biz günü gününe programları yapıyoruz ve selamlıyoruz efendim. Teşekkürler dedik ve hemen diğer konuğumuzu aldık. Alo, buyurun.
3: Alo.
0: Alo, buyurun.
3: Alo, ben İsterikler Vesile Anne.
0: Buyurun Vesile Anne.
3: Benim Novaçerina'da kızım var. Yarın doğum günü var. Onu isteyeyim kutlama.
0: Adı nedir?
3: Salih. Aman Gülvan. Torun var Salih.
0: Tamam.
3: Gülvan adlı Novaçerina'da İsmil.
0: Biliyorum, benim köyüme komşu köydür. Novaçerina'yı çok iyi biliyoruz. Rusya Silistra yolu üzerindedir Vesile Hanım.
3: Evet.
0: Bizi şaşırtmadınız. Kızınıza buradan kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz.
3: Allah
0: güzel bir olsun, köye gelin ya. Gitmiş.
3: Evet, gelin İsterik'ten gelin gitti. 34 yaşında oğlu var, evli, torunu var. Ama ben istiyorum ona uzun ömürler dilerim. Nice yıllara diliyorum. Onu
0: sıradaki türküyle selamlıyoruz Vesile Hanım. Teşekkür ederiz. İsperik'ten Vesile Hanım, Silistra'nın Novaçerina köyünde evli, kızı Gülman'a selamlarını gönderdi. Mesajlar da var. Merhaba radyo dinleyicileri, ben cambazların gelini Sevda Fehime Koşucu'yu Podayva'dan selamlamak istiyorum. O sizin sıkı dinleyiciniz. Selamlar ve sevgiler diye yazmış Sevda Sadullah profilinden gelen mesajda. Dün ezan saatlerinde bize yazmış. Cambazların gelini Sevda'ya selam olsun diyoruz. Bütün cambazlar sülalesine de gelsin sıradaki güzel türkümüz. Uzun zaman dinletmemiştik. Hadi bu güzel güne, bu yağmurlu ve bulutlu güne renk katsın. Beyti Beytullah'ın güzel türküsü. Fatime.

Beyti Beytullah'ın sesinden bu güzel Fatimem türküsüyle tüm Fatimeleri selamlıyoruz. Hatırlıyorsunuz, bayram öncesi haftada bir Fatimeler günü ilan etmiştik. Bugün de devam etsin efendim. Eylen Tuncer bize akşam yazmış. Evet, demiş ki merhabalar, radyomuzun güzel ablaları, güzel günlerimiz olsun. Ben Pravda köyünden Eylen. Şevki abla, bugün çok önemli selamlama yapacağım. Tabii ki en önemlisi Naci annemin sağlığı. Annem çok hasta oldu. Kalbinden yürüyemiyor. Nefes darlığı var. Biz de annemi İsperih kasabasındaki hastaneye götürdük. Birinci kat demiş. Kalp doktoru Şakiba kabul etti. Allah ondan razı olsun. Annemi iyileştirdi. 8 gün kislorot, yani oksijen verdi. Annemin sağlığı için evde aldık bir oksijen maskesi. Annem çok memnun kalmış doktor Şakiba'dan. Kabul eden hemşireler Mehmedova, Caner abi, hemşire benim çok ilgimi çekti. Anneme yardım eden bütün personele candan yürekten işlerinde başarılar dilerim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben de onları sıradaki bir türküyle selamlamak istiyorum ve selamlıyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Hoşça kalın demiş ve yine Eylen'e çok teşekkür ediyoruz. O güzel Naci ablanın bahçesinden birbirinden güzel gül fotoğrafları, o hani küçük pembe karanfiller var ya, birbirinden farklı çiçek fotoğrafı göndermiş. Doğrusu bugün kahve fotoğrafları, çiçek fotoğrafları bu bulutlu günde günümüze renk kattı diyebiliriz. Çok teşekkür ettik Eylen'e dedikten sonra Vesile Fehim bize yazdı. Ben Gulamovoda'dan Vesile Fehim, bugün sizin aracılığınızla Germanya'da, yani Almanya'da, altını çiziyoruz, Almanya'da çalışan Nurten Bayram bugün doğum günü var. Doğum günü kutlu ve mutlu olsun. Nice mutlu yıllara sağlık, uzun ömürler, hayatında başarılar diliyorum. Onu selamlayanlar, selamlara katılan kızı Eda, oğlu Onur, Şumen'de yaşayan babası Bayram, bir de Jelaskovet muhtarı Nurten'i selamlıyor. Gulamovoda muhtarı Nurgül, Bezmer muhtarını Beyhan Kahveci'yi, bir de Samuil Obştinski Kmet, yani Samuil Belediye Başkanı, biraz da tercümanlık yapıyoruz bugün. Cevdet'i Zamesnik, yani yardımcısı Sami, komşum Seynur ve bütün beni tanıyanlara gitsin sıradaki türkü demiş ve hoşça kalın, dostça kalın, iyi ki varsınız demiş. Hemen bu mesajı okurken Burgas'ın Bilka köyünden Fatme Mehmet hemen yazdı. Çok teşekkür ederim.

selamları, Fatmaları selamladığınız için dedi. Evet, Fatmaları selamlıyoruz. Ne güzel isimleriniz var. Böyle güzel güzel isimleriniz hep yaşasın dedikten sonra güzel bir Bayse Arif türkümüz var sırada. Senden başka desin.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bu yayınımızda önce haberleri sunacağız. Ardından günün getirdikleri programı yayına girecek. Devamlı bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Perşembe Ekspres programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Sofya'ya resmi ziyarette bulunuyor. Trend kamuoyu araştırmasına göre vatandaşların %37'si Bulgaristan'ın 20 yıl sonra yaşamak için daha iyi bir yer olacağına inanıyor. Milletvekilleri elektrik ve su zamlarına moratoryum önerisini reddetti. Şimdi haberler. Başbakan Rumen Radev'in daveti üzerine Sofya'yı ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile yaptığı görüşmenin ardından Radev, Bulgaristan ve Yunanistan, Güneydoğu Avrupa bölgesinin tamamı için güçlü bir istikrar ekseni ve Avrupa perspektifinin garantörü haline gelmiştir açıklamasında bulundu. BTA'nın atıfta bulunduğu Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan, Bulgaristan'ın hava sahasını potansiyel tehditlerden koruma konusunda her zaman yanında yer aldı ve biz de bu savunma işbirliğini güçlendirmek için çalışabiliriz ifadelerini kullandı. İki başbakanın Bakanlar Kurulu binasında baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından her iki heyetin katılımıyla toplantı yapıldı ve ikili ilişkilerin ivme kazanması, karşılıklı ilgi alanları ve Avrupa gündemi konuları ele alındı. Yunanistan Başbakanı ayrıca ülkemizin Avro bölgesine ve Schengen bölgesine katılımından dolayı tebriklerini iletti. Trend Ajansı'nın Green Transition Forum kapsamında sunulan kamuoyu araştırması sonuçlarına göre Bulgaristan vatandaşlarının %52'si Bulgaristan'ın durgunluk içinde olduğuna, %28'i gerilemeye doğru gittiğine ve %14'ü ise ilerleme ve modernleşme yolunda olduğuna inanıyor. Buna rağmen ülke vatandaşlarının %37'si Bulgaristan'ın 20 yıl sonra yaşamak için daha iyi bir yer olacağına, %30'u yaklaşık aynı durumda kalacağına, %17'si ise durumun kötüleşeceğine dair tahminde bulundu. Kamuoyu araştırması Green Transition Forum'un isteği üzerine Trend tarafından 11 ile 17 Şubat tarihleri arasında 1002 reşit vatandaşla yüz yüze görüşme yapılarak gerçekleştirildi. %39 olmak üzere gelişme beklentilerinin en yüksek olduğu alanlar ekonomi ve gelirler, ardından teknoloji ve dijitalleşme ve sivil haklar ve demokrasi geliyor. Gelişme beklenen diğer alanlar arasında eğitim, bilim, altyapı ve ulaşım yer alıyor. Demografik kriz en ciddi endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Deneklerin %50'si krizin daha da kötüleşeceğine veya yerinde sayacağını düşünüyor. Yolsuzluk ve yönetim ile sosyal eşitsizlik konusunda da olumsuz tahminler var. Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Konseyi'nin Paris'te düzenlenen yıllık toplantısı sırasında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Matthias Korman ile yaptığı görüşmede ülkemizin Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü üyeliği yeni Bulgaristan hükümetinin dış politikasındaki temel önceliklerden biri olmaya devam etmektedir. Hükümet, katılım sürecinin teknik aşamasını mümkün olan en kısa sürede tamamlamayı taahhüt etmiştir ifadelerini kullandı. Matthias Korman ise Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün genişleme sürecine yönelik kişisel destekleri

isteğini yineledi ve Bulgaristan'ın teknik aşamayı bu yıl içinde tamamlamak için iyi bir konumda bulunduğunu vurguladı. Taraflar, Bulgaristan'ın Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü üyeliğinin karşılıklı yarar sağlayacağını belirterek sürecin başarıyla tamamlanması için yakın işbirliğini sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Dışişleri Bakanı Petrova, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün 25 çalışma organından 18'inde üyelik öncesi incelemelerin tamamlanmış olduğunu açıkladı. BNR muhabiri Daniel Inkof'un bildirdiği üzere Halk Meclisi elektrik, su ve merkezi ısıtma fiyatlarındaki artışların durdurulmasına yönelik moratoryum önerisini reddetti. DPS milletvekili Stanislav Anastasov, temel kamu hizmetlerinin fiyatlarının artırılmaması gerektiğini belirterek Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu'nun 1 Mart'tan itibaren su tariflerinde %4 ile 14 oranında artış yaptığını hatırlattı. Anastasov ayrıca komisyonun 1 Temmuz'dan itibaren elektrik fiyatlarında yaklaşık %3, merkezi ısıtma ücretlerinde ise %5 oranında zam öngören yeni teklif hazırladığını duyurarak mevcut kriz ortamında bunun Bulgaristan'daki haneler için ne kadar ağır bir yük oluşturduğunun farkındasınız. Hatta bazı bölgelerde vatandaşlar su faturalarının elektrik faturalarını geçtiğini söylüyor ifadelerini kullandı. Moratoryum önerisi Halk Meclisi'nde yapılan oylamada reddedildi. Teklife 25 milletvekili destek verirken 6 milletvekili karşı oy kullandı. 128 milletvekili ise çekimser kaldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Bir Hayali Destekle Hayır girişimi kapsamında mezuniyet balosu bu akşam Boyana Rezidansı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte ülke genelindeki sosyal hizmet kurumları, koruyucu aileler ve duyusal engelli öğrencilere yönelik özel okullardan gelen 100'ün üzerinde lise mezunu genç bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada bir organizasyonun iyilik ve dayanışma duygusunu öne çıkaran kişi ve kurumların katkısıyla hayata geçirildiği belirtildi. Dream Team Group prodüksiyonunun hazırladığı gecede sahneye Viktor Todorov, Val, Dibzon, Eva Lee, Elizabeth, Veniamin, Torino ve Paşa ile Ruslan Mayınov çıkacak. Etkinlikte gençlerin hazırladıkları için kuaför ve makyaj ekipleri görev alırken moda tasarımcıları ise özel kıyafetler temin edecek. Fotoğrafçılar tarafından bu özel anlar ölümsüzleştirilecek. Etkinlik kapsamında ayrıca Tiyatro 199, Valentin Stoichev gençlere 2026-2027 sezonu için tiyatro biletleri hediye edecek. Bir Hayali Destekle girişimi kapsamında üniversite eğitimine devam eden gençler sonbaharda Cumhurbaşkanlığı İdaresi tarafından tek defasına mahsus olmak üzere eğitim bursu almaya hak kazanacak. Girişim kapsamında yürütülen yardım kampanyasında bugüne kadar toplam 50.413 avro bağış toplandığı bildirildi. Çevre ve Sular Bakanlığı beklenen yoğun yağışlar nedeniyle olası sel risklerini önlemek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla barajlar ve dere yataklarında kapsamlı denetimler başlatıldığını duyurdu. Yetkililer muhtemeler risk taşıyan bölgelerin incelendiğini, dere yataklarının durumu ve akış kapasitesinin düzenli olarak takip edildiğini, ayrıca kritik barajların işletme süreçleri ve kullanılabilir su hacimlerinin de yakından izlendiğini bildirdi. Spor. Bulgaristan'ı temsil eden kadın satranççılar, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nın 9. turunda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Turnuvada en iyi performans sergileyen satranççılar Nurgül Salimova ve Nadia Tonçeva şampiyonanın bitimine 2 tur kala ilk 15 içinde yer aldı. Nurgül Salimova turnuvada 3.'lüğü paylaşarak zirvenin sadece yarım puan gerisinde bulunuyor. Dünya Kupası finalisti olan Salimova son maçında

0: Slovenyalı Laura Unuk'u siyahtaşlarla mağlup etti. Unuk, mat edilmesine bir hamle kala 5. hamlede oyunu terk etti. Hava durumu. Cuma günü hava sabah saatlerinde güneşli, öğleden sonra bulutlu ve yağışlı olacak. Doğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 25 ila 30, başkent Sofya'da 26 derece olacak. Dağlarda bulutlu hava hakim olacak. Öğleden sonra birçok yerde kısa süreli gökgürültülü yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 21, 2000 metrelerde 14 derece olacak. Karadeniz bölgesinde bulutlu hava etkili olurken öğleden sonra güneş yüzünü gösterecek. En yüksek hava sıcaklığı 21-24, deniz suyu sıcaklığı 19-21 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programıyla huzurunuzdayız değerli dinleyiciler. Teknik yapımda arkadaşımız Vili Galubov'la birlikte çalışıyoruz. Değerli dinleyiciler, turizm sezonu açıldı. Bedriye Halis köy turizmi başlıklı haberiyle huzurunuzda olacak. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'da otel ve tur rezervasyon platformları geleneksel deniz ve spa beldelerine olduğu gibi köylerde bulunan konuk evlerine de büyük ilgi olduğunu belirtiyor. Yaz sezonu kapıdayken çoğu vatandaşlar tatil tercihini dağ veya köy tatilinden yana yapmaktadır. Ülkemizde en büyük deniz, dağ ve köy tatili platformunun yöneticisi Milena Vuşeva radyomuza konuşurken konaklama fiyatlarının geçen yıla kıyasla %10-15 oranında zamlanmasının talebe yansımadığını öne sürdü. Orta sınıf konuk evinde konaklama fiyatı kişi başına 30 ile 90 lira arasında değişiyor. 1-2 aileye ya da arkadaş gruplarına kiralanan müstakil villa ve evlere en büyük talep var. Bizde en pahalı teklif Dobrinić'te bulunan 8 kişilik evin 800 levaya kiralanmasıdır diyen Milena Vuşeva, erken rezervasyon indirimlerinden dolayı birçok kişinin tatilini daha kış aylarında organize etmiş olduklarını belirtti. Otel ve konuk evleri tarafından daha Ocak, Şubat ve Mart aylarında cazip tekliflerin sunulması üzerine Nisan ve Mayıs aylarında erken rezervasyon yoğunluğu yaşandı. İndirim sunan yerler neredeyse dolmuş durumdadır. İndirim oranı %10 ile %30 arasında değişirken bazı teklifler tatilden bir ay öncesine kadar ücretsiz iptal olanağını da içeriyor dedi Milena Vuşeva.

0: Vatandaşların cazip deniz, kışın dağ şeklindeki geleneksel tatil algısı değişiyor. Gittikçe çok insan tatilini artık ilkbahar ve güz olmak üzere ara mevsimlerinde planlıyor. Çocuklu genç ailelerin gittikçe çok tercih ettikleri köylerdeki konuk evleri ise artık sırf konfor değil, interaktif yaşantılar da sunuyor. Hatta yer yer özel aile programları teklif ediliyor.
1: Къщите за гости и хотелите вече предлагат услуги като седмична детска анимация.
0: Konuk evleri ile oteller çocuklar için haftalık animasyon gibi hizmetler sunuyor. Paintball çocuklar için MasterChef, binicilik ve dağ geçişleri de seçenekler arasındadır. İlginç konsept sunan çocuk kampı, hatta yabancı dil eğitimi teklif eden konuk evleri var. Konaklama yerleri de eskisi gibi.

0: gibi değil. Köy evleri dış görünüşlerini korumakla birlikte havuz ve çocuklar için oyun sahası, trambolin, salıncak ve kaydırak gibi ekstreler sunuyor diyen Milena Vuceva, ev yapımı organik ürünlerle hazırlanan kahvaltı ve akşam yemeği içeren konuk evi tatil paketlerinin tercih edildiğini de ekledi. Tatil sırasında davranış modelimiz de değişiyor. Havuz başında şezlong üzerinde uzanıp istirahat etmektense daha aktif dinleneceğe yöneliyoruz. İlginç etkinlikler düzenlenen yerler tercih ediliyor. Örneğin köylerde düzenlenen farklı şenlikler, konuk evinde konaklama içeren 2 günlük gezilere vesile oluyor. Hafta sonu tatilleri önümüzdeki aylarda da rağbette olacak. Turistlerin doğal güzellikler ve kültürel mekanlara yakın bulunan konaklama yerlerini aradıklarını söyleyen Milena Vuceva en popüler olanları sıraladı. Belogradçik kayaları, Krušna şelaleleri, çok sayıda karst oluşumu bulunan Zlatna Panega ve Ledenika ile Sieva Dubka gibi mağaralar, deve kuşu çiftlikleri, hayvanat bahçeleri ve Belita'daki ayı parkı gibi ilginç hayvanların bulunduğu yerler ilgi çekiyor. Bu yerlere yakın bir gece konaklayan insanlar sonra evlerine dönüyor. Daha yaşlı turistler ise Strelca, Pavel Banya, Sandanski, Banya Köyü ve Velingrad gibi kaplıca merkezlerinde tatil rezervasyonu yaptırıyorlar dedi Milena Vuceva.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.

0: Değerli dinleyiciler, canlı yayınımız devam ediyor. Haskoğlu'ya bağlı Golemanti köyünde 1928 yılında dünyaya gelen ve Rodopların bülbülü olarak bilinen Kadriye Latifova'yı 30 Mayıs'ta doğumunun 98. yılında sevgi ve saygı rahmetle andık. Osman Aziz'in hazırlayıp sunduğu Kadriye'nin Kaderi adlı programının birinci bölümünü yarın sabah saat 08'de başlayan Acısıyla Tatlısıyla Mektuplarınız programında, ikinci bölümünü ise pazar akşamı saat 20'de başlayan yayınımızda efendim sunacağız ve Kadriye Latifova'yı bir kez daha güzel türküleriyle, güzel sesiyle, sevgi, saygı ve rahmetle anacağız. Umarız sevgili dinleyiciler bizim programlarımızı dinleyeceksiniz dedikten sonra stüdyodaki telefonları ben bu saatte hatırlatmak istiyorum. Agop ve Bedriye camın diğer tarafında heyecanlı bir şekilde sizleri bekliyorlar. Sizden gelen telefonları bekliyorlar. Tabii ki ben de kulaklıkları taktım. Hazırız artık. Hadi telefonlar gelsin. 02 963 0675. İkinci bir telefonumuz da var. 02 933 63 18. Tekrarlamakta yarar var her zaman. 02 963 06 75 diğer telefonumuz 02 933 63 18 bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Ve değerli dinleyiciler, telefonlarımız açık, mesajlarımız zaten birikmiş ve mesaj derken Çorlu'da olup çok yakın bir arkadaşımız, her zaman bize yardımcı olan ve gerek Bulgaristan Radyosu'nun muhabirleri efendim Türkiye'ye seçim konusunda seçimleri takip etmeye gittiğinde Renginar Başaran bizim yakın arkadaşımız onlara destek olur ve biraz önce mesaj yazmış. Bugün güzel bir gün, sıradaki türküyle Kırcalı'nın Kostino köyünde oturan anne Fehime, Seyit ve tüm eş dost ve akraba ve komşularımızı selamlarsanız bizleri mutlu edersiniz. Ellerinden öpüyorum ve tüm Sofya Radyosu'nun ekibine selamlarımı ve sevgilerimi sunarım. İyi yayınlar diliyorum. Renginar Başaran Çorlu'dan demiş ve iyi yayınlar dilemiş bizim ekibimize. Bizler de Kırcalı Kostino köyünden sevgili annemiz Fehime Seyidi buradan selamlıyoruz. Ellerinden öpüyoruz ve efendim Çorlu'da bütün dostlara, tabii ki Renginar Başaran'a da sevgi ve selamlarımızı gönderirken ilk telefonumuz çaldı. Bakalım kim nereden arıyor? Alo, buyurun.
2: Selamünaleyküm Şevkiye.
0: Hoş geldiniz Fatma Hanım.
2: Hoş bulduk. Senden şimdi benim bir ricam var. Senden Mehmet Emin'den bir doğru, burada gurbet türküsünü isteyecek. Çünkü mesaj

0: kızım yem yavrum. Çok meraklanayım o Türkiye. 12 tane torunum var gurbette.
1: Şimdi yani genelde Fatma Hanım hep söylüyoruz.
0: Mesaj.
1: Anladım Fatma Hanım, eskiden de söylediğiniz var. Gurbet programı söz konusu olunca Mehmet Emin'i tabii ki dinletiyoruz. Ama türkü çok uzun olduğu için böyle canlı yayınlarda uzun türkü dinletemiyoruz. Çünkü mesajlar var, istekler var, telefonlar geliyor. Ve sizin isteğiniz üzere bizler türküleri yarıda kesemediğimiz için başka bir programda dinletiriz efendim. Dobriçin Orla köyünden Fatma Hanım'ın 12 torununa selamları gönderiyoruz ve bir an önce yaz aylarıyla birlikte birer birer teker teker Orla köyüne ziyarete, nineleri Fatma'ya ziyarete gelsinler diyoruz. Şimdi geçen günden bir mesaj vardı. Eğer onu bulabilirsem, buldum zannedersem. Gülşen İbrahim bize salı akşamı geç saatlerde yazmıştı. Merhaba Bulgaristan Radyosu Türkçe bölümü. Ben İsperihe bağlı Lavino köyünden Gülşen. 5 Haziran güzeller güzeli anacığım doğum günü var. Tam 81 yaşını dolduruyor. İsmi Mirban. Sofya Radyosu'nu hiç kaçırmaz. Anama sağlık sağlamlık diliyorum. Hep bizimle kal canım anam. Biz kalabalık aileyiz. Hepsini selamlamak istiyorum, tüm kızım akrabaların, tüm Lavino köy halkını ve köyümü çok seviyorum, çalıştığım arkadaşlarımı ve tüm radyo çalışanları demiş ve 4 Haziran'da selamlayabilirseniz memnun olacağım diye yazmış Gülşen İbrahim. Lavino'dan sevgili annesine de selamlarımızı gönderdik. Her iki telefonda da bekleyenimiz varmış. Alo, hoş geldiniz, buyurun.
2: Hoş bulduk. İyi günler Şevki Hanım.
1: İyi günler efendim.
2: Ben Karakoç'tan Nursel.
1: Oven köyünden Nursel. Buyurun efendim.
2: Evet. Öncelikle her zaman geçmiş doğum gününü kutluyorum. Adı Halime. Ben Karakoç'tan gelini Nursel.
1: Tamam.
2: Anamın doğum günü de bu cumartesi. Adı Fecriye Taslakoğlu'dan. Doğum günü 6 Haziran'da. Onun da doğum gününü kutluyorum. Allah onlara sağlık ve uzun ömürler versin. Büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin Şevki Hanım.
1: Çok haklısınız Nursel Hanım, çok haklısınız. Bayram gelince sadece bayramlarda değil, her gün onları hatırlayalım efendim.
2: Evet, sıradaki türküyle bütün anaların doğum günü kutlu olsun. Tüm ekibinize de hayırlı programlar diliyorum.
1: Teşekkür ettik Nursel Hanım. Oven köyüne de selamlar dedik ve diğer telefonumuzu da bekliyoruz. Kim var acaba, nereden arıyor? Alo, alo. Buyurun. Buyurun.
3: İyi günler.
1: İyi günler.
3: Ben Tervel'den buraya arıyorum.
1: Sizlere... Bugün kimin doğum gününü acaba kutluyorsunuz? Siz her gün böyle toplanıyorsunuz Zebure Hanım. Bakalım neredesiniz bugün?
3: Bugün yalnızım. Bugün çok değerli oğlumun doğum gününü kutlamak istiyorum. Kendileri ailesiyle Belçika'da çalışmaktalar. Oğlumun bugün doğum günü.
1: Adını ona alalım, çok... hemen ismini alalım.
3: Özgür. Özgür. Özgür. Evet, Özgür. Ona ilk önce sağlık, sıhhat, mutluluk, ailesinden mutlu olmalarını, hayatlarında başarılar diliyorum. İki de oğlu var, eşi Vahide, oğlu Arda, Arman. Hepsine kucak dolusu selamlar gönderiyorum buradan. Hepsini çok seviyorum.
1: Gelecekler mi bu yaz Zebure Hanım?
3: Yuli'nin 10'unda inşallah.
1: Temmuz'un 10'unda o zaman, evet. Bekliyoruz. Böyle konu, evet. Komşuya gitmiyorsunuz. Doğum günleri kadınlar toplanmıyorsunuz. Siz oğlunuzu karşılıyorsunuz Zebure Hanım. Çok teşekkür ederim. Yolları açık olsun. Bir an önce inşallah. Efendim böyle inşallah. Baba ocağına kavuşsunlar.
3: İnşallah. Sizlere de teşekkür ederim. Ekibinize, sizlere hayırlı günler. Sizler iyi ki varsınız. Sizlerin sayenizde böyle onlara da selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Onlar dinliyor mu bizi acaba Zebure Hanım?
3: Şu an dinlemiyorlar. Onlar işteler ama
1: akşam
3: programında ben sizin radyodan böyle videolu çekeceğim telefonuma, onlara göndereceğim.
1: Gönderin efendim, Belçika bizim seslerimizle yankılansın. Kocaman hasret dolu selamlar Zebure Hanım. Tervele'de sizin bütün arkadaşlarınıza da selam.

0: dedik. Hemen diğer telefonumuzu açıyoruz, ses veriyoruz. Hoş geldiniz, buyurun. Alo? Alo, kimse var mı orada acaba? Remzi Hanım siz misiniz? Buyurun.
1: Alo.
0: Alo, buyurun Remzi Hanım. Çok beklettiniz.
1: Şevki Hanım, hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ederiz Remzi Hanım. Siz bu yolu biliyorsunuz. Beklettiniz bizi biraz. Teşekkürler.
1: Ben tabii Kavuşlu Rüyes köyünden. Yarın 5 Haziran'da benim doğum günüm var. Arkadaşlarımla yarın doğum günü kutlayacağız. Onları selamlamak istiyorum. Kızlarımı, tüm ailelerini selamlamak istiyorum. Arkadaşlarım Rüyes'ten. Atlarını söyleyeyim mi? Onlar bayağı var ama 7 kişiyiz.
0: Tamam, söyleyin de yarın onlar da davetli zaten. Yarın gelecekler, böyle davetiyeyi radyodan göndermiş olalım.
1: Tamam, Oksarlı köyünden daha dedi arkadaşlarımı selamlıyorum. Bütün Rüyes halkını selamlıyorum. Burada arkadaşlarımın Gunçe, Dorra, Elti ve Sadife, Gül'den kızlarımı her sene sağlık olsun diliyorum. Kendime de mutluluk, sağlık olsun diliyorum. Hayırlı günler canım Keskiye, sizi çok seviyorum. Her daima sesliyorum.
0: Doğum gününüz şimdiden kutlu olsun. Yarın böyle cumbur cömert bütün mahalle bir araya gelsin. Güzel bir doğum günü kutlaması diliyoruz Ruyet Köyü'nden Remzi Hanım'a. Evet, diğer telefonumuzla gelmiş. Kim arıyor acaba? Alo, buyurun.
2: Alo, ben Ülviye Arif. Pravda Köyü'nden arayayım Sevki Hanım.
0: Buyurun Ülviye Hanım.
2: Azıcık ara verdim. Biraz başınız çok sıkıydı. Bayramdır.
0: Dün galiba doğum gününüz varmış. Öyle evet. Söylediler.
2: Dünkü gün.
0: Ha, bugün mü?
2: Dünkü gün 3'ündeydi.
0: Ben dün dedim, evet. Evet, dün evet. Tamam. Nice güzel yaşlarınız olsun Ulviye Hanım.
2: Sağ olun. Sizin de aynısı öyle olsun. Selamlayamadım. Bayramda da aramadım. Çok kalabalıktı başınız. Azıcık sabrettim.
0: Evet, Bedriye ile Tanya vallahi bayramı böyle götürdüler. Ben bu bayramda biraz dinlendim, biraz bayramın tadını çıkardım. Ama sağ olsun Bedriye ile Tanya hiç benim yokluğumu aratmadılar. Kimse de sormadı. Demek ki ikisi de böyle program yapabiliyormuş. Evet Ulviye Hanım, buyurun o zaman.
2: Çok güzeldi. Dünkü gün ben de selamlanmamı isteyeyim acık bugün. Ben hep alem selamlayayım. Bugün de kendimi selamlayayım.
0: Biz selamladık. Zaten büyük selam bizden geldi. Yüksek yerden geldi Ulviye Hanım. Tamamdır, buyurun.
2: Ay, aramamın nedenini söyleyeyim de. Sizin bayramlarınızı kutlayayım. İyi gün olsun. Radyomuz hep böyle güzel olsun. Çok iyiydi bayramda. Konuşmalar, her şeyler çok iyiydi. Bayramı geçirdik, çok iyi geçirdik.
0: Evet, Allah nice güzel bayramlar geçirmemizi nasip eylesin. Gelen bayramlar efendim daha güzel olsun. Ve en önemlisi sağlıklı ve barış dolu günlerimiz olsun Ulviye Hanım. Bu kadar yeter mi Ulviye Hanım?
2: Yeter, çok sağ ol, var ol.
0: Teşekkür ederiz. Yani. Çok güzel bir türkümüz var sizin için de Ulviye Hanım. Bugün tamam. Ve yarın doğum günlerini kutlayacak bütün dinleyicilerimiz, dostlarımız için biraz önce Kadri Latif'i andık, Rodopların Bülbülü dedik. 30 Mayıs'ta 98 yaşını tamamlayacaktı. Güzel bir türkümüzle onu anıyoruz. Evlerimin önü handır aman.

0: Evet Kadri Latif'i dinledik. Hemen telefonumuza bağlanıyoruz. Kim nereden arıyor? Efendim buyurun. Alo buyurun.
1: Alo.
0: Alo buyurun.
1: Ben Ahmet Omurtak.
0: Buyurun evet, Ahmet tamam. Bey.
1: Durak var Stanet köyünden.
0: Buyurun Ahmet Bey.
1: Bu hafta bizim köyümüzde pazar günü dua var. Yağmur duası.
0: Pazar günü mü?
1: Pazar günü evet.
0: Tamam nerede? Köyün meydanında mı?
1: Köyün meydanında mezarlıkta orada. Bizim köyün
0: yani
1: orada.
0: Gelmek isteyen, duaya katılmak isteyen, dua etmek tabii, isteyen Stanet buyursun. Köyüne buyursun.
1: Herkes buyursun. Stanet durak var.
0: Tamam Ahmet Bey çok teşekkür tamam. ederiz. Dualarınız kabul olsun efendim ve bu duada emeği geçen herkesten Allah razı olsun Ahmet Bey.
1: İnşallah inşallah. Siz de buyurun gelin.
0: Teşekkür ettik Ahmet Bey. Selamlar, saygılar. Bakayım, çok sağ olun daviyet size. İçin. Stanet köyüne de selamlarımızı gönderdik ve mesajlarımızı okumaya devam ediyoruz. Necmi Gülhan profilinden böyle çok cicikli, güllü mesaj gelmişti. Ben onu şimdi okuyorum. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar. Benere Radyosu'nun sunucuları. Benere de özellikle Bulgarca yazmış. Teşekkürler. Ben Kaulinova'ya bağlı Naum köyünden Gülhan. Benim kızımın doğum günü var. Ayın 6'sında. Adı Semra. Eşi Ersin. Küçük minicik adında Elçin. Onları bir türküyle selamlarsanız çok memnun oluruz. Hoşça ve dostça kalın demiş. Necmi Gülhan profilinden Gülhan Hanım yazmış. Bizler de selamlarımızı efendim iletiyoruz. Gelen diğer mesajlara bakıyoruz. Tanju Ahmet de bize yazdı. Merhabalar çok değerli Bulgaristan Radyosu ekibi. Hepiniz size selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Gününüzü güzel olsun. Hoşça ve esen kalın demiş ve bir bardak kahve fotoğrafı göndermiş tam yerinde. Ahmet dede memnun oldu mu? Dün doğum gününü kutladık. Çok memnun olmuş. Bir kez daha selamlıyoruz dedik ve her iki telefonda da bekleyenimiz varmış. Alo buyurun.
2: İyi günler.
0: İyi günler abla. Aynur Hanım. Sadece arkada nasılsın? Radyonun sesini duyuyorum.
2: Tamam
0: Aynur.
2: Dışarı çık o.
0: Evet siz biliyorsunuz bu yolları Aynur Hanım. Bekletmeyin tamam. Buyurun.
2: Şefi abla senin sabahın Bratçetka'sının doğum günü vardı dün. Adı Zayde.
0: Tamam.
2: Onu kutlayın. Hem Sungula'da Vıkır'da. Bartçı'da işte benim çocuğum Günerbar'da. Günay'ı onu da selamlayayım. Sırada Türk onlara gelsin. 14'ünde isteyen Bedir ablamla ikinizi... İkiniz beni selamlayın. 14'ünde doğum günüm var.
0: 14'üne kadar biraz

0: zamanımız var. Hadi o günü de görelim. Allah o günü de bize yaşatsın Aynur Hanım. Biraz biz günü gününe programları yapıyoruz ve selamlıyoruz efendim. Teşekkürler dedik ve hemen diğer konuğumuzu aldık. Alo buyurun.
1: Alo.
0: Alo buyurun.
1: Alo ben İsperikler Vesile anne.
0: Buyurun Vesile anne.
1: Benim Novaçerina'da kızım var. Yarın doğum günü var. Onu isteyeyim kutlama.
0: Adı nedir?
1: Salih. Aman Gülvan. Torun var Salih.
0: Tamam.
1: Gülvan adlı Novaçerina'da İsmil.
0: Biliyorum benim köyüme komşu köydür. Novaçerina'yı çok iyi biliyoruz. Ruse Silistra yolu üzerindedir Vesile Hanım.
1: Evet.
0: Bizi şaşırtmadınız. Kızınıza buradan kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz. Allah güzel bir olsun, köye gelin birader. Gitmiş.
1: Evet, gelin İsperik'ten gelin gitti. 34 yaşında oğlu var, evli, torunu var. Ama ben isteyeyim ona uzun ömürler dilerim. Nice yıllara dilerim. Onun selamlarını sıradaki türküyle selamlıyorum.
0: Sıradaki türküyle selamlıyoruz Vesile Hanım. Teşekkür ederiz. İsperik'ten Vesile Hanım. Silistra'nın Novaçerina köyünde evli kızı Gülman'a selamlarını gönderdi. Mesajlar da var. Merhaba radyo dinleyicileri. Ben cambazların gelini Sevda Fehime Koşucu'yu Podayva'dan selamlamak istiyorum. O sizin sıkı dinleyiciniz. Selamlar ve sevgiler diye yazmış Sevda Sadullah profilinden gelen mesajda. Dün ezan saatlerinde bize yazmış. Cambazların gelini Sevda'ya selam olsun diyoruz. Bütün cambazlar sülalesine de gelsin sıradaki güzel türkümüz. Uzun zaman dinletmemiştik. Hadi bu güzel güne, bu yağmurlu ve bulutlu güne renk katsın Beyti Beytullah'ın güzel türküsü. Fatime.

Beyti Beytullah'ın sesinden bu güzel Fatimem türküsüyle tüm Fatimeleri selamlıyoruz. Hatırlıyorsunuz, bayram öncesi haftada bir Fatimeler günü ilan etmiştik. Bugün de devam etsin efendim. Eylen Tuncer bize akşam yazmış. Evet, demiş ki merhabalar, radyomuzun güzel ablaları, güzel günlerimiz olsun. Ben Pravda köyünden Eylen. Şevki abla, bugün çok önemli selamlama yapacağım. Tabii ki en önemlisi Naci annemin sağlığı. Annem çok hasta oldu. Kalbinden yürüyemiyor. Nefes darlığı var. Biz de annemi İsperih kasabasındaki hastaneye götürdük. Birinci kat demiş. Kalp doktoru Şakiba kabul etti. Allah ondan razı olsun. Annemi iyileştirdi. 8 gün kislorot, yani oksijen verdi. Annemin sağlığı için evde aldık bir oksijen maskesi. Annem çok memnun kalmış doktor Şakiba'dan. Kabul eden hemşireler Mehmedova, Caner abi, hemşire benim çok ilgimi çekti. Anneme yardım eden bütün personele candan yürekten işlerinde başarılar dilerim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben de onları sıradaki bir türküyle selamlamak istiyorum ve selamlıyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Hoşça kalın demiş ve yine Eylen'e çok teşekkür ediyoruz. O güzel Naci ablanın bahçesinden birbirinden güzel gül fotoğrafları, o hani küçük pembe karanfiller var ya, birbirinden farklı çiçek fotoğrafı göndermiş. Doğrusu bugün kahve fotoğrafları, çiçek fotoğrafları bu bulutlu günde günümüze renk kattı diyebiliriz. Çok teşekkür ettik Eylen'e dedikten sonra Vesile Fehim bize yazdı. Ben Gulamovoda'dan Vesile Fehim, bugün sizin aracılığınızla Germanya'da, yani Almanya'da, altını çiziyoruz, Almanya'da çalışan Nurten Bayram bugün doğum günü var. Doğum günü kutlu ve mutlu olsun. Nice mutlu yıllara sağlık, uzun ömürler, hayatında başarılar diliyorum. Onu selamlayanlar, selamlara katılan kızı Eda, oğlu Onur, Şumen'de yaşayan babası Bayram, bir de Jelyaskovets muhtarı Nurten'i selamlıyor. Gulamovoda muhtarı Nurgül, Bezmer muhtarını Beyhan Kahveci'yi, bir de Samuil Obştinskikmet, yani Samuil Belediye Başkanı, biraz da tercümanlık yapıyoruz bugün. Cevdet'i Zamesnik, yani yardımcısı Sami, komşum Seynur ve bütün beni tanıyanlara gitsin sıradaki türkü demiş ve hoşça kalın, dostça kalın, iyi ki varsınız demiş. Hemen bu mesajı okurken Burgas'ın Bilka köyünden Fatma Mehmet hemen yazdı. Çok teşekkür ederim selamları, Fatmaları selamladığınız için dedi. Evet, Fatmaları selamlıyoruz. Ne güzel isimleriniz var. Böyle güzel güzel isimleriniz hep yaşasın dedikten sonra güzel bir Bayse Arif türkümüz var sırada. Senden başka desin.